0: Sanki orayı renkler. Sanki işte maalesef uçak gitti. Ke kele msiamo na pamem lufun tena cha ngobile twak.
1: Ke rata ona mo e bine tse se. Mela e motho a le tebele.